0: takip edilmeyi tutması, çiğini sırf kalplerden ilişkilerden. İlk takip edilmeyi tutması, çiğini sırf kalplerden ilişkilerden.
1: Sahip olduğunuz göre, iki dönemi ye.

0: yol belgelerle nasıl bir fabiyatçı.
1: Canım belki
0: چرچاپ بکنم اصلا جایی چی یا اصلا نمیفهمم.